min tumu wel me lu aman basa me toka ki me da bu ma ho me bole china le meta fen man basa ha bo me le baboro ke ki man basa boro yi malonge hayen me bu nu me ken baye